sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştüm.

0: acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi, sen perdemi delen güneş.
1: Radyo Ses Akustik.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: Başıma geleni yapıp da bitemezmiş gidemezmişim. Kafama göre akıp da sevemezmişim of. Aklıma geleni yapıp da bitemezmiş gidemezmişim. Kafama göre akıp da sevemezmişim of.
1: Günaydın Eskişehir.

0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: gel.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
0: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Sınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Parmaklıkların arkasına atılan uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlenecek.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
2: Bir koca boşanmak için mahkemeye başvurdu. Gerekçesi eşinin sürekli internet üzerinden okey oynamasıydı.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
8: evet
7: biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
9: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
10: Kırpık adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
11: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
12: Benzer 4 mağdur daha var.
13: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
14: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
7: Bayanlar baylar, radyomuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
8: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Hepiniz malumunuz Arif Güven Showtime'a kurban olduğum, hoş geldiniz. Ne kadar işten, ne kadar samimice söyledim, vallahi söylüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şey gibi olmadı mı bu? Kapıdan içeriye girer girmez hürmet gösteren kebapçılar gibi oldu. Vallahi söylüyorum bak. O kebapçılardan içeriye girdiğin andan itibaren o kapıdaki arkadaş o kadar böyle keyifli, o kadar işten, o kadar böyle ne bileyim canlan, hoş geldiniz diyor ya. Bayılıyorum vallahi söylüyorum. Kendimi daha değerli hissettiğim başka bir yer yok. Hakikaten söylüyorum, yok yani. Bir haftalık ilgi, alakayı. Vallahi kebapçı da alabiliyorum yani. Çok hoşuma gidiyor. Beyler gülmeyiniz, hakikaten söylüyorum. Birçoğunuzun eşi bile size o kadar ilgi göstermiyordur açık ve net. Kebapçının, bak bir şey söyleyeceğim bir de. Kebapçıdaki bu ilginin bir üst level'ı malumunuz beyler pavyon, biliyorsunuz yani. Orada da öyle abi. Dur oğlum dur. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Benim seslerimde mi bir şey var yoksa kurban oldum? Niye burunları mı tıkalı? Hoş, benim burunlarım tıkalı olunca sesim gönül yazar gibi çıkıyor, yemin ediyorum ya. Bir ayar yapın şuna bakalım. Kurban olduğum, sesim iyi geliyor mu? Şş, alo, arka taraf sesimi geliyor mu? Canım kardeşim, buradayız. Bilenler biliyorlar. Uzun bir maraton bizleri bekliyor. Ne yaptınız gençlik yokluğunda? Hakikaten söylüyorum. Kıymetimi bildiniz mi? Değerimi anladınız mı? Anladıysanız buradayız. Ne oluyor ne bitiyor memlekette? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Son zamanlarda olup bitenlere bakıyorum ki bayağıdan beri. Öyle bir ülke olduk ki haberlere baktığın zaman valla bu Zeitung diye böyle asparagas komik haberler yapan bir site var ya, o artık komik değil. Gerçekten komik değil. Yani çok hızlı değişiyor her şey. Son zamanlarda yaşanan olaylara en fazla baba bakıyorum böyle 2 saat falan zaman ayırıyoruz. Çünkü sürekli daha kötü bir şey oluyor. Yani evet abi. Her şeye de alıştık bir arkadaş. Valla belli bir saatten sonra hiç böyle vurdum duymaz oluyoruz. Bak uzaylılar şu anda gelip dünyaya istila etseler herhalde pazartesiye kadar anca bunu konuşuruz. Pazartesiden sonra valla ona bile adapte oluruz yani. Hiç sıkıntı yok. Çok feci haberler var gençlik. Anlatırım. Ama şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartmak lazım. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çalışan herkese kolay gelsin. Evet. Bu arada çalışan herkese kolay gelsin demişken Akit yazarının bugün böyle bir tespiti var. Der ki iş çok ancak iş beğenmiyorlar. Evet diyorsun, sonrasında bak haber böyle devam ediyor. Gençlere kömür taşıtabilir misiniz diyor. Dedim mükemmel bir tespit hakikaten. Gençlere kömür taşıtabilir misiniz? Vallahi süper tespit. Adam 17-18 sene okul okusun, sayısız sınava girsin. Ailesinin ve kendisinin hayallerini ve beklentilerini bir kenara bıraksın. Sen gel bu adama de ki kömür taşı de. Sonra o da taşımasın. Tabii canım, şımarık bunlar ya. Allah aşkına ya. Neyse dur, başlar başlamaz sinirim bozulmasın. Çalışan herkese kolay gelsin. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, kurban olduklarım. Trafikte olanlara mali bunu söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Canım ciğerim, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza. Senin sesini duyuyoruz, biz de çalışıyoruz diyen bütün dostlara. Kolay gelsin gençlik valla. Ama tabii ki de kocaman alkış benim de eşlik ettiğim klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine çok keyifli mesajlar. Vallahi. Kurban olduğum yoklama birazdan peki. Memlekette ne oluyor da bitiyor haber başlıkları gelecek. Birazdan sosyal medya adreslerimizi paylaşacağız. Aynı zamanda yoklama yapacağız. Memlekette nerelerdeyiz, kimler bizimle birlikte? Şu anda benim sesimi duyan, abi ben de buradayım diyen ve bunun da hakikaten söylüyorum programda dile getirilmesini isteyen arkadaşlarımız için söyleyelim. 0530 071 4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası, bir daha söylüyorum. 0530 071 4355 dolayısıyla da ben de buradayım abi dinliyorum şeklinde mesaj yollayabilirsiniz. Çünkü henüz yoklama yapmadık, birazdan yoklama yapacağız. Kurban olduğum bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Daha önümüzde uzun da bir maraton var. Başlayalım mı? Başlayalım. Buradayız ve kurban olduklarım artık bugün de başlıyoruz.
15: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
16: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
17: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca, dedim Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
18: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
19: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Güven Show'da.
1: Açın yolu, yetti gari. Wow wow wow, sakin şampiyon. Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz Arif Güven Showtime elbette radyonuzdadır. Başladık ufak ufak, benim en sevdiğim bölüme geldik şimdi. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen paylaşalım. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Bilmeyen arkadaşlar alabiliyorsa not alsınlar. 0530 071 43 55 canım kardeşim Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, az önce bir daha söylemiştik. 0530 071 43 55 anlaştıysak bunu bir cebe koyalım. Son racımda bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız elbette varsa, takip ederlerse seviniriz. Instagram adresimiz programımızın adı Arif Güven Showtime. Bu kadar da basit. Başka Facebook beğeni sayfası aynı şekilde Arif Güven Showtime. Ve malum Twitter'da bize etmek isteyen arkadaşlar varsa @Arif Güven. Yoklama mı? Ay kurban olurum ya. Memlekette neredeyiz? Buyurun hemen şöyle Adana'mla başlayalım. Kurban olduğum Adana'dan selamlar patron. Aleyküm selam patron. Bu nedir? Tey. Dur bakayım. Geçen gün parkta denize giriyoruz. Yan tarafta kızlar voleybol oynuyorlar. Ben de oynayabilir miyim? Ne güzel oynayıp zıplıyorlar dedim. Seni şimdi öyle bir zıplatırım ki dedi. Denizin içinde bulursun kendini dedi. Yapar mı yapar? Kimden geliyor? Malumunuz. O kadar tatlı didişiyorlar ki Ömer abi ve yengeden geliyor mesela. Bu ne? Kral nasılsın bugün? Hayvan gibiyim yemin ediyorum ya. Tabii canım. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Sevgi ve saygılarımla 139 Nevzat kardeşin, yoklamayı alır mısın? Aldık bile. Anne deniz yoluyla geliyor. Evet ya. Evet abi doğru. Bakalım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Kulaklarımızın şenliği. Ay kurban olurum ya. Hollanda Esin kurban olurum. Çok çok teşekkürler gençler. Uşak'tan merhabalar abi. Merhabalar canım kardeşim. Kim? Kamile. Kamile selam olsun. Bakalım. Nevşehir Kapadokya bir fotoğraf yollamış. Gerçekten söylüyorum, muhteşem de güzel bir manzara. Helal olsun kardeşler. Selam abi, buradan dinliyoruz seni. Bu ne? Bakayım. Bir video var. Balıkesir Bandırma. Teşekkürler dostlar. Bu ne? Bakalım. Abi merhabalar. İki tane de dünya tatlısı köpek fotoğrafı yollanmış. Canım kardeşim benim. Ne kadar tatlılar ya. Vallahi söylüyorum. Şimdi yoklamaya dahil olalım. Murat ben. Aliya. İş yerindeyim. İlk defa telefondan dinliyorum. İnternet yok ama sana canım feda. Murat'ım vallahi söylüyorum. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Bu fedakarlığı ben yapar mıydım? Galiba hayır. Bilmiyorum. Biz çok seviyoruz seni. Hepsi bu. Ay kurban olurum. Kimler gelmiş? Umut'um. Ben şey gibi oldum. 90'lı yıllarda hatırlıyor musunuz? Arif Susanlar, Necdet Alpler. Kasetlerde hakikaten böyle konuşuyorlardı ya. Bildiğin abi kaseti alıyorsun, takıyorsun. Adam konuşuyordu. Oo kimler gelmiş falan diyordu. Diyorsun kim geldi? Ona benzedim. Geldim. 380 Nazan. Kurban olduğum hoş geldin. Bakalım bu nedir? Çanakkale Biga burada. Eyvallah kurban olduğum. Bilecik'ten selamlar patron. Merhaba Tokat. Merhaba. Karaman'dan selamlar abi. Bir fotoğraf var. Nereden? Tıkla bakayım. Mardin. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sen de hoş geldin kral. Sesin de gayet güzel geliyor. 71 Cüneyt burada. Olmazsa olmazımız Maribunus. Beni seven değil, sevmiyormuş gibi yapan ölsün Hakan. Ha bir dakika, şeyden bahsediyoruz. Dün Maribunus günün konusuydu. Arkadaşlarımıza sorduk. Dedik ki Twitter'ınızda olabilir, Instagram'da olabilir, Facebook'ta olabilir, WhatsApp'ınızda olabilir. Dolayısıyla durumunuzla alakalı ne yazıyor diye sormuştuk arkadaşlarımıza. Durum iletiniz nedir? Böyle sormuştuk. Ona istinaden gelmiş herhalde. Beni seven değil, sevmiyormuş gibi yapan ölsün Hakan. Eyvallah kurban olduğum, dur bakayım. Merhabalar. Merhaba. WhatsApp durumum. Allah için dökülen gözyaşı kalbe abdest aldırır. Vay güzelmiş canım kardeşim. Arif abi merhaba. WhatsApp durumumda insanlığın alçaldığı bir dünyada bir insanı sonsuz sevebilmek ne güzel yazıyor. Vay be. Merhaba. Ben Kahramanmaraş Elbistan'dan Songül. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey. Ya öyle değildi ya dur. Canım kardeşim çok teşekkür ederim. Şaka bir yana. Canım Elbistan bu nedir dur bakayım. İletisini yollamış bakayım. Elbet bir gün yazıyor benimkinde demiş. Eyvallah. Merhabalar Arif Bey. Hatay Antakya'dan. Emin ben. Ben de buradayım. Kurban olduğum hoş geldin. Bak tesadüfe. Vallahi söylüyorum ben de buradayım. Yani. Yavrum bir dünya mesaj var. Severek dinliyoruz abi. Severek dinliyoruz derken hani dinlediğiniz radyo ya da cep telefonu onu okşuyor musunuz böyle? Canım. Canım benim. Canım. Bey merhabalar. Merhaba Fatih ben. Severek dinliyoruz abi. Allah razı olsun canım kardeşim benim. Nazilli merhaba, merhaba, merhaba. Yavrum daha bir dünya mesaj var ya. Yalova'dan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz, seyir halinde. Kazasız belasız yolculuklar olsun canım ciğerim. Birazdan mı? Peki. Birazdan bir tık daha böyle bir mesajlara bakacağız. Olabiliyorsa, zaman da kalırsa haber başlıkları gelecek. Deriz ki sakın bir yere ayrılmayın.
0: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
2: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
3: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
4: Arif Güven.
5: Arif bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
6: Arif baba seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
7: Benimle Gölden Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
4: Arif Güven Showtime.
8: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Güven.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Buradayım çiçeğim, yettik abi. Akıllı olup dünyanın kahrına çekeceğim ve deli olup dünya benim kahrımı çeksin yazıyor. Abi Mevlüt, kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Bakalım eşimi çok sevdiğim için bahar gözlüm yazıyor abi. Vay be. Kim bu hanım köylü bakalım hemen şöyle. Öyle değil ya, öyle değil ya. Buyurunuz, bir fotoğraf mı bu, nedir? Sabah saatlerinde yürüyüş yapıyorum. Erken saatlerde bile sıcak çekilmiyor abi. Eyvallah da bu neye istinaden? Ha, bu çok önceden gelmiş. Yeni mesajı silmiş canım kardeşim. İyi yayınlar. Saygıda mecbur, sevgide özgürsünüz yazıyor. Aa güzelmiş ya. Vallahi hoşuma gitti. Dur bakayım. Saygıda mecbur, sevgide özgürsünüz. Vallahi sözü çok beğendim. İki göğsümün arasında dövme yaptırayım ben bu sözü. Adrese gerek yok. Bizi bilen biliyor yazıyor abi. Eyvallah. Arif Başkan, Uşak'tan selamlar. WhatsApp'ta kendini bildim bileli özgürlük bedel ister yazıyor. Vay. Hayata gülümse yazıyor abi. Eyvallah canım kardeşim. Kendini hak gördüğünü başkasına çok görme yazıyor. Güzel. Bize 2 liraya tespih alıp artistlik yapanlara değil, 2 liraya eve ekmek alıp reislik yapanlar lazım yazıyor. Babacığım seninki kamyon arkası yazısı gibi olmuş ya. Ama güzel mi güzel. Hatay'dan selamlar. İyi bir it, bakalım bu nedir? Muayene istasyonundaki adamlar, evet ya, bu dün konuştuğumuz konulardan birisiydi. Abi arabaya herhangi bir şey yapılmıyor. Herhangi bir parça yapılmıyor. Yani ya hiçbir şey yok. Sadece 10 dakika bakıyorlar arabaya, bir dünya para veriyoruz yani. Saçma. Bir imza için daha yüklü bedeller ödüyoruz Arif Güven. Doğru söylüyorsun canım kardeşim benim. Merhabalar Arifçiğim, yoklamayı unutmayalım. Seni çok seviyoruz. Defne, Aylin, İlgen. Teşekkürler kızlar. Nevşehir'den Gakkoş Birol burada abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Tey. İyi yayınlar. Ömer abinin niyeti voleybol oynamak değil. Tabii canım ya. Ömer abim. Kurban oldum. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel bir aile. Vallahi söylüyorum. Ben böyle mutlu çiftlere bayılıyorum abi. Vallahi. Dedim ki... İş yerindeyim. İlk defa telefondan dinliyorum. İnternet yok ama sana feda. Ben dedim ki böyle bir fedakarlık yapar mıyım? Yapmazdım dedim. Eyvallah canım kardeşim benim. Gülücük. Yapmazdın eminim. Abilerin gülü. Yavrum böyle söylemeyin bana. Sonra arkadaşlarım dalga geçiyor benimle. Yani ben de bunları böyle keriz gibi okuyorum. Çok şekersin falan diye mesajlar geliyordu. Bunları okuyorum. Sonra hakikaten söylüyorum ya. Rakı sofrasında tövbe yarabbim bana şey diyorlar. Sonradan katılıyorsam ooo bizim şeker geldi falan diyorlar. Sen varsan biz varız. Kurban olduğum çok çok teşekkürler. Bakayım. Fatsa'dan Tuncay'ım. Canım kardeşim hoş geldin. Bursa, İznik, Miraç. Selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Merhabalar Arif abi. Ben Emine. Biz de Petkim Çamaşırhane ekibi olarak buradayız. Canım kadar sevdiğim güzeller güzeli şefim, dostum, arkadaşım. Bak bugün yarın zam isteyecek belli bu. Yani... Ben hani biliyorsunuz ya kardeşim, yıllardan beri patronlara yayında yalaklık yapıyorum ama hiç bu kadar yalakalık yapmadım. Güzeller güzeli şefim, dostum, arkadaşım, altın kalpli biricik can dostum Beyza. Balaban'la birlikte. Yok şaka bir yana, kızmıyorsunuz değil mi? Gençlik iş olsun diye söylüyorum. Herkese selam olsun. Selam dostlar, selam. Bu ne? Dur bakayım. Eyvallah canım kardeşim. Merhabalar, hayırlı işler. 391 Hakan kardeşimden sevgiler, saygılar. Yoklamaya girelim. Seviliyorsun. Teşekkürler gençlik. Abi İpsala'dan Umut ben. WhatsApp'ta ne yazıyor? Tövbe yarabbim. Bunu okumayayım canım kardeşim ya. Vallahi iyi cesaretlisiniz ya. Uy havasına suyuna taşına toprağına. Bu ne, video mu geldi? Ver bakayım.
3: Çayırova'dan Sedat. Ben de buradayım abim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum sana.
2: Çayırova, Sedat'ım, canım kardeşim, Allah razı olsun. Sevgili dinleyenler, öyle mi peki? Şimdi minicik bir mola vereceğim. Moladan sonra geldiğimizde haber başlıkları mı? Evet, memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınızda olacak. Bu ne, dur bakayım. Çok teşekkür ederim. Şimdi kardeşim şöyle bir şey yazmış ki, yani benim tanıdığım birisiyle sohbet edince... Bu kanıya varmış ama yıllardan beri ben bu muameleye hep zaten hani maruz kalıyorum. Abi dün diyor bayağı kulaklarını çınladık. Ya şöyle söyleyeyim bak, aslında ben seni havalı ukala bir şey sanıyordum ama hiç öyle değil misin cümlesine sürekli maruz kalanlar derneğinin en önemli üyesiyim abicim yani. Vallahi söylüyorum. Eyvallah çiçeğim de, yani bu hani kanıya nereden varıyorsunuz onu anlamış değilim ki. Teşekkürler ama sağ ol. Yani doğruyu görmüşsün. Canım ciğerim. Evet abi, bir mola vermemiz gerekiyor. Moladan sonra buradayız. Kardeşler, sevgili dinleyenler, sakın bir yere ayrılmayınız. Çünkü Arif Güven Show Time neredeyse daha yeni başladı.
0: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çok kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
3: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
4: Arif Güven Showtime.
5: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel, özlemişim.
6: İyi ki varsın.
7: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
8: Alo Spi'ye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
9: Selam Arif abi, ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
4: Arif Güven Showtime.

0: Güven Showtime.
1: Alkış kıyamet. Sevgili dinleyenler, dur bakayım burada. Geldim paşam. Yoklamaya beni de yaz. Almanya'dan selamlar. Oy kurban olurum. Ömer'im hoş geldin. Canım ciğerim. Buyurun, daha selamlar var ya. Eskişehir'den selamlar. Patron Erzincan buradayız. Eyvallah, kurban olurum. Buyurun. Afyonkarahisar. Nihat'ım çok çok teşekkür ederim canım kardeşim. İş yerinde arkadaşlarıyla birlikte dinliyormuş. Selam olsun bütün dostlara. Bakayım. Sinifke'den merhabalar. Merhaba merhaba. Çiçeğim. Bu ne, dur bakalım. Ha şey dedim ya. Çok şekersin diyorlar. Ben de hani hakikaten yayında okuyorum dedim. Öyle dememiş bak. Diyor ki şeker demeyelim de şirinsin. Evet gençlik, ben şirinim. Komple maviyim. Oy kurban olurum. Amsterdam. Canım ciğerim. Remzi'm hoş geldin. Bu ne, dur bakayım, bir fotoğraf var. Abi merhabalar, kolay gelsin. İşin doğrusu yazan bu abi. Bakayım. Eyüp ve Buse kalp. Ay kurban olurum ya. Gençlik bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Şimdi sevgili dinleyenler, haberler haberler haberler. Memlekette ne oluyor diye bitiyor, şöyle bir bakalım. Bak sosyal medyadan bahsetmişken, Çin şimdi yepyeni bir karar almış. Diyor ki bak, Çin'de 14 yaşından küçük TikTok kullanıcılarına 40 dakika kullanım limiti getirilmiş. Canım kardeşim ne güzel ya. Vallahi güzel, billahi güzel. Çin'de 14 yaşından küçük TikTok kullanıcılarına 40 dakikalık kullanım limiti getirilmiş. Keşke bizde de olsa. Vallahi bizde 14 yaş sınırı falan değil abi. Herkese 10 saniye limit gelse yani. Ben de biraz umutlansam, hakikaten söylüyorum. Geç. İzmir'de simite zam geldi diye böyle bir haberimiz var. İzmir Şekerciler ve Pastancılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, gevrek, boyoz, poğaça fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. İzmir'de simite zam geldi. İzmir'de simite zam gelmez canım kardeşim. Gelse gelse gevreğe gelmiştir yani. Buyurun, madem gıdadan gidiyoruz, maalesef dediğimiz haberlerden birisi. Çünkü Türkiye'de kırmızı et tüketimi %30 azalmış canım kardeşim. Ya gençlik ne oldu? Buzluktaki kurban etleri daha bitmedi anladığım kadarıyla. Yok şaka bir yana, bakacağız, hakikaten söylüyorum. Hayvancılıkta yetiştiricilik tarafından yüksek maliyet düşük fiyat uygulaması ile diye haber böyle başlıyor. Kırmızı et tüketimimiz %30 azalmış. Anlatırım. Buyurunuz, bu nedir? Hastanelerde muayene süresi 5 dakikaya düşürüldü. Hekimler ve vatandaşlar sosyal medyada isyan etti. 5 dakika mı? Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemindeki randevu aralıklarını 5 dakikaya düşürmüş canım kardeşim. Ne diyorsun ya? Yavrum akıl var, mantık var. 5 dakikada sağlık sorunu çözülür mü kurban olduğum, sen söyle. Çözülür mü 5 dakikada sağlık sorunu? Nereye gidiyoruz abi? Nereye gideceğiz? Hindistan'dan hallice yani... Anlatırım. Allah akıl fikir versin. Samsun'da bir apartmana girip tuvaletini yapan kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Bu nedir ya? Hakikaten söylüyorum. Tövbe yarabbim ya. Bakarız. Buyurun. Kına gecesinde damada yumurta, un, yağ ve sirkeli su döküldü. Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkandım diyor. Amasya'da böyle bir gelenek varmış. Anlatırız. Ara ara böyle haberler çıkıyor zaten. Gençlik bir şey söyleyeceğim ya. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Hamile erkek emojisi onaylanmış, biliyor musunuz? Vallahi söylüyorum. 2016 yılından beri var olan hamile erkek emojisine hamile erkek, hamile kişi emojileri ekleniyor. Allah Allah. Hani emoji kullanıyor ya, gülen insan, yok el kaldıran insan, gözlerini kapatmış maymun. Şimdi hakikaten söylüyorum, hamile erkek emojisi geliyormuş ya. Boşver, biz onu göbekli amca diye kullanırız yani. Aa bir dakika, benim emojimi yapmışlar ya. Göbekli oğlum bu, hamile değil. Bir şey söyleyeceğim, bu emojiden, hamile erkek emojisinden 9 tane yan yana koyunca 9 doğurdum mu oluyor abi? Tabii canım, 9 doğuruyorum anlamına gelsin ona. Geçelim, anlatırım. Kılıçdaroğlu düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman canım kardeşim havuza düştü. Yavrum havuz medyası dedikleri bu mu? Anlatırım. Çocukların velayetini silikon meme ameliyatı karşılığında eski eşine verdi. Abi hakikaten söylüyorum, bunlar gerçek mi ya? Böyle insanlarla biz bu havayı mı soluyoruz, ne oluyor? 3 çocuk sahibi Özlem Can, eski eşinin kendisine meme silikonu yaptırması karşılığında 2 çocuğunun velayetini verdiğini itiraf etti. Enteresanmış. Bakarım ben bu haberi abicim. Hakikaten söylüyorum. Hiç kaçırmam yani. Da bir şey söyleyeceğim. Yani meme silikonu karşılığında çocuğunu mu vermiş? Ben böyle bir takas görmedim yemin ediyorum. Yani beni geç, bak bir şey söyleyeceğim. Profesyonelce futbolda uğraşan arkadaşlar bile şey diyebilirler. Yıllardan beri işte futbolcuyum, böyle takas görmedim diyebilirler. Yani. Buyurun. Buyurunuz. Hamasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya düzeneyi kuran kişi yakalandı. Yavrum bak ne yapmış adam ya. Ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran bir kişi maskesine gizli kamera. Evet diyorsun, tamam, maskeyi böyle kullanmış. Gizli kamera yerleştirmiş. Kulağına da böcek adı verilen... Özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişinin kulağındaki böcek hastanede çıkartıldı. Yavrum kurban olduğum, şimdi ehliyet sınavından bahsediyorsun. Adını soyadını yazsan zaten alıyorsun bu mereti. Yani bu aksiyon nedir? Schumacher mi olacaksın? Ne olacaksın başımıza yani? Bunlar haber başlıklarıydı. Dostum sakın bir yere ayrılma.
0: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, Çanlarlı'dan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
3: Arif'in 334 Mehmet abimden hasret bitti. İşbaşı yaptık. Öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
4: Doğruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın. İyi yayınlar.
5: Arif kurban, merhabalar. Yine İsrail'den.
6: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
0: Arif Güven Showtime.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar.

0: Ayı Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Güven Showtime.
1: Kaldırabildiğin kadar eğlence muhalifimiz Arif Güven Showtime radyonuzda. Bak sen memlekette ne oluyor da bitiyor. Şu arkadaşa bir bakalım ya. Hakikaten söylüyorum. Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya düzeni kuran kişi yakalandı. Hastanede çıkartıldı. Nedir hikayemiz bakalım. Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren S.A. kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu. Oğlum ehliyet sınavı la bu. Sınav esnasında S.A. maskesinin altındaki gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa iletti. Kulağındaki böcek adı verilen özel dinleme cihazıyla da cevapları alan kişi bu şekilde soruları yanıtladı. Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran kişi maskesiyle gizli kamera, kulağına da böcek adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişinin kulağındaki böcek hastanede çıkartıldı. Sınavda S.A.'nın tavırlarından şüphelenen görevli öğretmenler kopya çektiğini fark edince durumu polise bildirdi. E-sınav merkezine gelen polis ekipleri S.A.'nın üzerinde dedektör ile arama yaptı. Ekipler kulağına yerleştirdiği böcek adı verilen özel dinleme cihazı ile maskesiyle kamufle ettiği kablosuz kamerayı tespit etti. Abi çocuğa bak ya. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan S.A. kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerine teslim edildi. S.A.'nın kulağındaki böcek cihazını çıkarabilmek için yüksek istihsas hastanesine götürüldü. Burada sağlık görevlilerince kulağındaki böcek cımbız yardımıyla çıkartıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürülen S.A.'nın suç ortağı H.K. yapılan operasyonda... Abi ehliyet sınavı yapılan operasyon yani... Ben şimdi açık ve net söyleyeyim. Baba bu adam hakikaten söyleyeyim. Bu adama bırak ehliyeti bak. Buna pilotluk falan verilmesi lazım yani. Çünkü bu çocuk abi hak etmiş. Yani şimdi öyle böyle bir düzenek kurmamış yani. Maskenin içerisinde kablosuz kamera. Kulağına da böcek dediği bu dinleme cihazı. Vallahi yani. Ya arkadaş nasıl bir arkadaşsın sen ya? Oğlum çıkmış sorulara baksan zaten geçiyorsun. Adını soyadını yazsan zaten veriyorlar. Niye bu kadar bir aksiyon yani? Allah Allah. Vallahi söylüyorum ya. İlginç, ilginç. Başka memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Şu kırmızı et muhabbetine bakalım bir ya. Yavrum Türkiye'de kırmızı et tüketimi %30 azalmış. Hayvancılıkla yetiştiricilik tarafından yüksek maliyet, düşük fiyat uygulaması ile üretici zarar ederken tüketici de alım gücünün düşmesi nedeniyle et alamıyor.

0: Kırmızı et tüketiminin %30 seviyesinde azaldığı hesaplanmış. Türkiye İstatistik Kurumu et üretim ve üretim istatistiklerine bakılmış. Velhasıl yani yiyemiyoruz. Bu Bill Gates yüzünden olmasın bunlar gençlik. Vallahi söylüyorum. Bunlar ekonomik durumla alakası yok abi. Bir Bill Gates biliyorsunuz geride bıraktığımız günlerde dedi ki ineklerin dedi osuruğu yüzünden dedi küresel ısınma artıyor dedi. Şimdi bu açıklamanın hemen sonrasında tevekkül ediyorsun insanlar artık et yemeyi bıraktı, etten soğudu yani. Tabii canım ineklerin osuruğu vallahi küresel ısınmayı artırıyormuş. Sen sütünü iç hayvanın, etini ye, ondan sonra osuruyorsunuz siz, sen de osuruyorsun. Gençlik yani durum budur. Malumunuz et fiyatları biliyorsunuz pahalıdır. Benim tezim budur artık. Yemeyeceğiz de herhalde pişirip böyle bir yalayacağız herhalde bayağı bir yani. Dondurma yalar gibi tövbe. Valla içinde ne kadar et olduğu bilmediğimiz hamburger dışında et yiyen kaldı mı gerçekten merak ediyorum. Bu bir alım gücü yerlerde evet ama et eksikliğinde giderebilmek için alternatif böyle tavuk dediler. Tavuğa talep arttı bu sefer de valla söylüyorum ya. Şimdi balıkla ilgili gerçi bu sene bol falan diyorlar. Ne diyeyim yani tek ümidimiz şu anda balıkmış gibi gözüküyor. Evet sonuç olarak et yemek lüks. Artık protein almak lüks gençlik böyle söyleyeyim yani. Daraltma dünyamızı derseniz tamam susarım. Ayrılmayın çünkü Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
1: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
2: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
3: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
4: Arif Güven abi öldürdün beni ya. İş yerindeyim seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim. Bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
5: Benim alan bekarmış. Seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abim.

0: Güven.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Buradayız. Ne oluyor, ne bitiyor? Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban olduğum memleketimde. Bu nedir? Hastanelerde muayene süresi 5 dakikaya düşürüldü. Hekimler ve vatandaşlar sosyal medyada haklı olarak isyan etti. Çünkü şudur. Sağlık Bakanlığı merkezi hekim randevu sistemindeki randevu aralıklarını 5 dakikaya düşürmüş canım kardeşim. Velhasıl hastaya ayrılan 5 dakikalık muayene süresinin hataları ve dolayısıyla da sağlıkta şiddet olayını arttıracağı kaygısı ile Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderilmiş. E doğru, zaten sağlık çalışanlarımıza malumunuz üzülerek okuyoruz sürekli böyle bir şiddet haberi. Ve sağlıkla ilgili bir sorun nasıl 5 dakikada çözülüyor kardeşim? Akıl var, mantık var yani. Twitter'da pek çok hekim Sağlık Bakanlığı'na tepki göstermiş. Türk Tabipler Birliği merkezi hekim randevu sistemindeki randevu aralığı 5 dakikaya düşürülmesi ve hekimlerin de hekimlerden günde 90'dan fazla hastayı muayene etmesinin istenmesiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderilmiş canım kardeşim. Hürriyet'teki habere göre velhasıl çok böyle uzun uzun dur bakayım neymiş bu? Türk Tabipler Birliği Şiddet Çalışma Grubu üyesi Doktor Samet Mengüç konuşmuş. Demiş ki sistem daha çok hasta bakmaya odaklı. O zaman da hekim hasta ilişkisi yok oluyor. Hasta doktor yüzüme bile bakmadı diyerek tabii ki bilmediğinden sistemi değil hekimi suçluyor. Doğru söylüyor ya. O anda orada bir şiddet yaşansa da hastanın kafasında doktora karşı bir ön yargı oluşuyor haliyle bunu çevresine de yansıtıyor. Dolayısıyla bir sonraki karşılaşmada şiddet ihtimali artıyor. Tersinden bakalım hekim kafasına göre muayene süresini uzatsın diyelim. Bu sefer de diğer hastalar kapıya vurmaya hocam sıram geldi niye bekliyorum hala demeye başlıyor. Nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve almanın en önemli kuralı sistemin diyor oturtulmasından geçiyor. Bu bile tek başına çözülse eminim şiddet büyük oranda yok olacak. Şimdi her iki tarafta haklı adam bu kadar hastaya bakmak zorunda. Hani 5 dakikada da bütün her şeyi de çözmeye çalışınca da...

0: doktor olarak yani diyorlar ki işte doktor yüzümüze bile bakmadı diyorlar mesela. Vatandaş bunu söylüyor. Adam uzun uzun kendi opsiyonunu kullanıp da tedavi etse bu sefer de sırası gelenler hocam benim sıram geldi niye hala beni içeri almıyorsun diye isyan ediyor. Ama sadece akıl var mantık var. 5 dakikada sağlık sorunu kurban olduğum çözülür mü? Çözülmez yazık. Dediğim gibi Hindistan'dan hallice yani bu ne arkadaş bu nedir ya? Tabii canım 5 dakika. Benim sağlık sıkıntımı çözmesi için 5 dakika. Oğlum 5 dakika çok bile la açık söyleyeyim ya. Bak şöyle bir şey yapalım biz. Biz kapıdan doktora el sallayalım. Doktorlar da kullanacağımız ilaçları bize mesaj atsın yani. Oldu olacak böyle bir şey olsun bari. Oy oy kurban olduğum vallahi söylüyorum ya. Sıkılıyorum sıkılıyorum. Şu arkadaşın derdi neymiş tövbe yarabbim ya. Samsun'da bir apartmana girip tuvaletini yapan kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Oğlum tövbe yarabbim bari hani hiç kafa çalışmıyor. Şu etrafına bak bakalım kamera var mı yok mu yani. Bir kişinin girdiği apartmanda tuvaletini yaptıranlar güvenlik kamerasına yansıdı. İlçeye bağlı Tabakhane Mahallesi. Tabakhane de enteresan olmuş neyse. Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşanan olayda kokudan rahatsız olan bina görevlisi giriş katta bir kişinin tuvaletini yaptığını fark etti. Bina görevlisi güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde bir erkeğin binaya girerek tuvaletini yaptığı belirlendi. Durumu polis ekiplerine bildiren bina sakinleri kimliği belirsiz kişiden şikayetçi oldu. Görüntüleri inceleyen polisler bu kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Abi bu nedir ya? Tövbe yarabbim hastanede ayakta bu işi yapanları gördük biliyorsunuz yani. Ya kurban olduğum bak kedi köpek sahipleri mutlaka biliyorlar. Kediye köpeğe bir kere gösteriyorsun nereye yapması gerektiğini öğrenmiş biliyor yani. Bu nedir abi? Samsun'da apartmana giriş tuvaletini yapan kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Bir de diyor ki bak haberin detayları için tıklayın yavrum artık neyin detayını öğreneyim yani. Haberin detayı ne ya? İdrar tahlili mi yaptınız pislikten ne yaptınız yani? Haber bu işte yani. Canım ciğerim kurban olduklarım. Şimdi günün konusunu verelim. Bakınız yıllardan beri malumunuz bu hayatı paylaşıyoruz. Hatalarımız oluyor ne bileyim doğru yaptıklarımız oluyor. Ama bugün böyle bir pişmanlıklarımızdan bahsedelim. Pişmanım hani şunu şunu yaptım artık pişmanım. Böyle oldu pişmanım. Günün konusu bu olsun abi. Pişmanım dediğiniz ne var? 0530-071-4355 malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bugünün konusu bu olsun. Abi şöyle şöyle oldu. Yani şunu yaptım pişmanım. Pişmanım dediğiniz ne varsa. Ve sadece WhatsApp numarasından yazarsanız canım kardeşim bizi çok da mutlu edersiniz. İvit abi. Bu ne dur bakayım. Ses kayıtları var. Birazdan bakarız ona. Onunla daha doğrusu öyle söyleyelim. Evet abi günün konusu budur. Abi şöyle şöyle oldu ama pişmanım. Dediğiniz ne varsa yazınız yolluyorsunuz. 0530-071-4355. Anlaştık.
1: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
2: Selam Arif. Ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
3: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
6: Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
7: Park Matmazel Abiye Mağazası.
8: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
7: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
9: Müzik.
6: şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega

0: Bunlar hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Özgüven Showtime. Olduklarını biliyorsunuz. Artık programı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Canım kardeşim. Memlekette olup bitenlere elbette böyle bir ara veriyoruz. Günün konusu belli. Söyledik, pişmanım dediğiniz acep ne var? Bakalım. Teşekkürler bu arada dostlar. Sağ olun, var olun. Dur bunda. Önce şu ses kaydını bir vereyim. Canım kurban olduğum, hakikaten söylüyorum. Asya ve Aras. Asya ve Aras. Yerim ben sizi ya. Vallahi söylüyorum. Bak. Versene bak. Çocukların da sizi çok seviyor.
1: Arif abi seni çok seviyoruz. Her gün seni dinliyoruz.
0: Yerim seni ya. Bir tane daha var. Tıkla.
1: Arif abi seni çok seviyoruz. Her gün seni dinliyoruz.
0: Canım kardeşim, Allah sağlıklı, mutlu, hakikaten söylüyorum, başarılarla dolu bir hayat nasip eylesin. Pişmanım günün konusu. Buyur bak, Mehmet Ali abimizin ses kaydını bir verelim abi, çok güldüm ya.
2: Arif'im, askerden yeni gelmiştim. Benim sülalenin yarısı İsveç'te. Yeğenlerim orada 80 yaşında bir kadın buldu, formalite.
0: Baba bir dakika. Yeğenler de seni çok seviyormuş. 80 yaşında kadın bulmuşlar ya. Bak dur bir daha. En başa versene, kurban oldum.
2: Arif'im, askerden yeni gelmiştim. Benim sülalenin yarısı İsveç'te. Yeğenlerim orada 80 yaşında bir kadın buldu. Formalite, evliliği yapacaktık 60 bin krona. Fakat kadın benim resmimi görünce vazgeçmiş. Para istemiyorum, beraber kalalım deyince. Ben de vazgeçmişim. Vallahi pişman oldum. Keşke kabul etseydim. Kadın şimdiye kadar 50 kere ölmüştür.
0: Canım abim. Finale çok güldüm ya. Kadın şimdiye kadar diyor 50 kere ölmüştür yani. Tövbe yarabbi ya. Merhabalar. Sene 1974 ve ben Danimarka'dayım. Kopenhag'da çok güzel bir iş teklifi aldım ama ben bu ülkede yaşayamam. Memleketime döneceğim dedim. İşte böyle. Kalsam hayatım nasıl olurdu bilemiyorum. Demek ki pişmanlık buradan geliyor. Pişmanım abi dediğiniz acep ne var? Bakalım, düşünmeden verilen yanlış bir kararla evlenmek diye gelen bir mesaj var. Düşünmeden. Muhasebeci olup radyo, televizyon, sinema okumadığıma bin pişmanım. Ay kurban olurum ya. Bakalım bakalım. Evlendim, daha ne olsun, en büyük pişmanlığım. Buyurun. Nazarımız yollamış. Bir fotoğrafımız var, öyle mi? Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkürler. Bakalım arkadaşlarımızın pişmanım dediği acep neler var. Vay baba, bir dünya mesajımız var. Merhabalar, merhabalar. Eyvallah kurban oldum. Yeni radyosunu açmış. Günün konusu pişmanım dediğiniz ne var? Çiçeğim, bundan bahsediyoruz. Pişman olmadıklarıma pişmanım. Buyurun, edebiyat mezunu arkadaşlar. Yine toplandık. Malum Nil Kara İbrahimgil ki en sevdiği hayvan bizon. Çünkü bizonlardan hoşlandık. Pişmanım, bu sene başında paramı çeyrek altına yatırmadığım için bin pişmanım. Evet ya. Hoş geldin. Yavrum ben bayağıdan beri buradayım. Sen hoş geldin. Dur bakayım, pişmanım. Baksana adamlar her sene üstüne bir devam ediyor. Bunu geçelim canım kardeşim. Siyasi mesaj yollamayınız. Kurban olduklarım, zaten değinilecek olduğumuz konulara ben değiniyorum. Daha sonra da sizden pişmanım dememek için yine siyasi mesaj. Çocukken kavga ettiğim arkadaşıma yeni alınan spor ayakkabıların tekini çöp konteynerine attığım için pişmanım. Ne? Dur bakayım. Çocukken kavga ettiğim arkadaşımın yeni alınan spor ayakkabıların tekini çöp konteynerine attığım için pişmanım. Yıllar sonraki itiraf Hatice. Pişmanım. Yaptıklarından pişman değilim. Aklımda hala yapamadıklarım. Ya arkadaş bunları yapmayın. Yazmayın bana Allah aşkına ya. Vallahi söylüyorum ya. İlk evliliğimi şimdiki eşimle yapamadığım için pişmanım. Vay bak güzel. Hayat sevince sevilince güzel canlar demiş. Eyvallah kurban olduğum. Bursa'da yaşamaktan pişmanım. Çevre yolu ve şehir merkezi trafiği çok fena. Tam manasıyla kaos. Eyvallah. Koltukla bütünleşmekten pişmanım. Bel ve boyun ağrılarından 11. iğnemi yiyorum. Ay kurban olurum. Nermin'im geçmiş olsun. Aman ha. Antalya'dayım. Bu yaşıma geldim. Şimdiye kadar neden Mahmut Bey gişelerden geçmedim? Pişmanım. Gülücük. Geçin tabii canım. 10 sene önce mahkemeye müracaat edip yaşımı 10 yaş küçülttüğüme pişmanım. Yapmış olsaydım şimdi artı 65 diyemezdim. Anlamadım kurban olduğum. Daha önceden seni dinlemediğim için çok pişmanım. Keşke önceden dinleyeymişim. Teşekkürler Aysel. Günün konusu pişmanım, bariz belli. Bakalım arkadaşlıklarımızın ne gibi pişmanlıkları varmış. Canım kardeşim kurban olduğum, daha var. İki parti daha okuyacağız.
3: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
4: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
5: Arif Güven. Showtime.

0: Serüven Show.
1: Yetti. Pişmanım günün konusu. Bakalım arkadaşlarımız neler neler yollamışlar. Bu nedir? Dur bakayım, tıkla yavrum.
2: Arkadaşımı adam sanıp kefil olduğum için pişmanım Arif.
1: Ya yapmayınız gençlik, vallahi söylüyorum yani. Bu konuya hiç girmeyelim. Yoksa vallahi söylüyorum, böyle şeyler anlatırım ki. Bak, bu kumanda masası alev alır yemin ediyorum yani. Hayat pişmanlık duymak için çok kısa. Her zaman hayatının kıymetini bilmek lazım. Eyvallah, kurban oldum. Doğru söylüyorsunuz. Dur bakayım. İyi bir insan ol fakat bunu ispatlamak için vakit harcama. Evet Merveciğim. Annem, dur bakayım, doğduğuma pişmanım. Annem de küçükken kızdığında derdi zaten. Seni doğurduğuma pişmanım diye. Şey diyorlar ya bir de. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Tabii canım. Ne güzel ya. Sağ olsalar da kızsalar. Gençlik, vallahi söylüyorum. Kıymetini biliyorum. Hatta bir şey söyleyeceğim. Annesi hayatta olanlar hiç de mazeret beklemeden hemen şöyle bir telefon açsınlar. Ne haber, iyi misin? Öyle aklıma geldi. Halini attığını sorayım diyerek böyle bir alo deyin abi. Bakalım arkadaşlarımızın ne gibi pişmanlıkları var. Kamyoncu olduğum için pişmanım abi. Yapma kardeşim, dur bakayım. Vallahi hiç kimse hiç pişmanlık duymuyor mu ya? Dur bakayım. Ne uyruk olarak ne de hayran olarak Katarlı olmadığım için pişmanım. Malumunuz her taraf... Eyvallah ya. Bir zengin bir fotoğraf yollanmış da altın kaplama Ferrari'ye biniyorlar. Tabii canım. Baba bizde nerede o şans ya? İyi ki geldin. Buradayız zaten gençlik. Anladığım kadarıyla radyoların yeni açanlar programı da yeni başladı falan zannediyorlar. Yani tabii canım. Bahis sektöründe 3 sene 1 ay çalıştığım için pişmanım. Bomboş bir alan. Yazık oldu senelerime. Eyvallah, kurban olduğum. Seni şimdiye kadar dinlemediğim için pişmanım. Geçelim. Yıllar önce imza gününde... Evet ya, ya ben bunu hatırlıyorum. Antalya'da böyle bir imza günümüz vardı. Gelememiş. Teşekkürler genç, ne diyeyim. Hayat uzun, inşallah bir yerde bir şekilde denk geliriz yani. Pişmanlık mı? Ah ah diye gelen bir mesaj var. Da bir tane bir örnek vereydiniz. Biz de burada ah ah demezdik. Okurduk. Eve jacuzzi almadığım için çok pişmanım. Kimsin sen? Vay be. Bu yıl o kadar Adana'ya, şuna, Van'a, Diyarbakır'a gittim ama Antalya'da denize yüzmeye gitmedim. Çok pişmanım. Ama seneye ilk gideceğim yer Antalya Konyaaltı plajı olacak. Yavrum iyi, ne diyeyim yani. Mezun olduktan hemen sonra işe başlamadığıma pişmanım. Arkadaşlarımın sigortaları var, benim yok. Tuba. Dolar alamadan yaya kaldım, pişmanım abi. Alaydın. Zamanında elimin tersiyle ittiğim işler için pişmanım abi. Eyvallah, kurban olduğum. Dinleyici bugün günün konusunu sevmedi anladığım kadarıyla. Pişmanlık yok mu? Evlendiğim için pişmanım. Bu klişe, bu zaten gelecekti, biliyorduk bunu ya. Coin işlerine girmediğim için evet pişmanım olabilir. Ne diyeyim, ben de girmedim. Sen de mi Brutus? Ben de abi. Resim okuyacağıma mühendislik okuduğum için pişmanım. Önüme bakmadığım için pişmanım. Ayağıma cam battı, hala kanıyor. Allah Allah, Mustafa'cığım geçmiş olsun. Kurban olduğum. Yıllar önce ehliyetimi alıp cüzdanımda kimlik kartı niyetine kullandığım için pişmanım. En çok da bu süreçte yaşıyorum bu pişmanlığı. Taksi ve toplu taşıma araçları malumunuz. Evet doğru söylüyorsun. Pratik yapabilirsiniz. Kredi kartı aşırı ve gereksiz kullandığım için pişmanım abi. Ya hakikaten hiç de anlamıyor insan yani. Ha bir de pişman olduğum için pişmanım. Pişman olacağım şeyi ne yaparsın diye böyle felsefi bir şey yollanmış. Az daha okuyup Güzel Sanatlar Fakültesi'nde heykeltıraş bölümünü seçmek isterdim. Malum bu devirde neredeyse en geçerli meslek. Evet ya, bu hani abuk subuk heykellerden bahsediyorduk ya. Olaydı, güzel olacaktı. Çıtayı yükselttikçe pişmanlıklar da değişiyor. Listeyi uzatabilirim. Bir sürü pişmanlığım var. Ama diyor, hiçbirine kafayı takmıyorum. Bunlar benim hatalarım. Yaşa ve geç. Eyvallah, kurban olduğum. Tercihi ben memleketime verip aile yanımda kaldığım için pişmanım. Bazen uzaklaşmak gerekiyor herkesten ve her şeyden. Gülen yollamış. Canım kardeşim, kurban olduklarım, artık günün konusunu bariz anlamışsınızdır. Pişmanım abi dediğiniz hayatınızda ne gibi pişmanlıklar var, bundan bahsediyoruz. 0530 071 4355 birazdan son parti.
0: Arifçim, Trabzon Şalbazar Sistan'dan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim. Devam.
3: Arif Güven.
4: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
5: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
6: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
7: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
8: Bolu Gerele'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Güven Show'da.
1: Buradayız. Bakalım. Pişmanım günün konusu. Abi seni dinlediğim için hiç ama hiç pişman değilim. Allah razı olsun canım kardeşim benim. İnşallah yıllar sonra yanlış ata oynadığınızın farkına varmasınız. Yok, teşekkürler valla. Bakalım, seni dinledim ilk güne ve hep senin yüzünden gideceğim yere gidemiyorum ve işe hep geç kalıyorum. Fakat pişman mıyım? Tabii ki hayır. Mutlu olduğum tek yer demiş. Kurban olurum, çok çok teşekkürler gençlik. Yıllar sonra aynı akrabama borç para verdiğim için hala akıllanmamışım, çok pişmanım. Evet ya, genelde bak bu borç para biraz böyle insanları sıkıntıya sokuyor anladığım kadarıyla. Klişe deme Arif, bir insanın bütün hayatını etkileyen bir durum bu. Hangi durum? Ha dur, önce okumuşuz ya. Ha, düşünmeden verilen yanlış bir kararla evlenmek. Vallahi bilemeyeceğim yavrum. Bilemeyeceğim. Okullara hiç girmiyorum. Bakayım. Türkiye'de bir arkadaşıma borç vermiştim. Beni pişman etmişti. Bu sene gittiğimde kandırdı beni. Gene para aldı diyor ya. Oğlum siz tam benim arkadaşım olacak olan tiplersiniz ya valla. Ben size kanka olmalıyım yani. Şimdi diyor iki kere pişmanım. İşin kötüsü adıma bir şey de diyemiyorum. Paramızı geri alamıyoruz diye. Bu sefer de diyemediğim için pişman oluyorum. Bak bunu söylemek lazım abi. Hakikaten şöyle demek lazım yani. Bak bu parayı veriyorum ama amasından sonrasını gerekçesini uydurmak lazım. Yoksa babacığım ben de çok kaybettim. Vallahi söylüyorum yani. Şimdi burada bazen böyle çıldırıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Beni asıl kızdıran giden para değil. Vallahi söylüyorum. Giden paraya kızmıyorum da sonrasında işte hani yazıyorsun mesela görmemezlikten geliyor. Arıyorsun telefonunu açmıyor. O daha beter bir durum değil mi ya? Yani tamam gitti zaten. Zaten bak bir şey söyleyeceğim. Daha programa girmeden önce içeride bunun muhabbeti vardı. Kime borç para veriyorsanız o parayı tamamıyla geri gelmeyecek gibi düşünün gençlik. Eğer hani birikimin varsa ve sana çok dokunmayacak bir meblağsa tamamıyla geri gelmeyecekmiş gibi düşün, öyle verin. Yoksa hani beklerseniz tey. Merhaba Arifçiğim. Yaptığım iyiliklerin karşısında uğradığım haksızlıklardan çok pişmanım. Bir daha mı? Tövbe. Berlin'den Mustafa. Kurban olduğum. Bakayım. Ne gibi pişmanlıklarımız var. Üniversite okuduğum için 1000 pişmanım abi. Yapma oğlum, saçmalama. Avukat olduğum için pişmanım. Yaş olmuş 28. Bir şeyleri değiştirecek gücüm de kendimde göremiyorum. Kısacası mutsuzum demiş. Ay kurban olurum, yapmayın ya gençlik. Yapmayınız. Büyük sözü dinlediğimde pişmanım. İnsan kendi için aldığı kararları kendi sorgulamaları. Başkaları değil. Eyvallah, bilemeyeceğim konu nedir. O kadar zamandan beri sınavlara katıldığım için pişmanım demiş. Tamam geçelim. 4 yıllık lisans mezunu olduğum için pişmanım. Şu anda bambaşka bir iş yapıyorum. Eyvallah. Muhasebe okuyacağıma reklamcılık okusaydım şimdi iki boyun bir bel fıtığı olmazdı. Pişmanım Berna. Geçmiş olsun. İnsanları görmek istediklerini değiştirmeye çalışarak gerçekleri anlatmaya, açıklama yapmaya çalıştığım için pişmanım. Anlamadım canım ciğerim. Anlamadım, kafada patlatamayacağım çünkü bende kafa kalmadı artık valla. Yani tabii canım. Bu zihniyetteki insanlarla aynı havayı solumaktan pişmanım. Eyvallah kurban olduğum. Merhaba abi, merhaba. Çaba ve sabrımın boşa gittiğini gördüğüm zamanlar için pişmanım. Bak güzel, kısa ve net abi. Gönül ilişkilerinde sorgusuz sualsiz güvendiğim için pişmanım. Ya akıllan sen de artık ya. Valla pişmanım dedikten sonra burada bir rakam var. Yani bildiğin abi rastgele rakamlara basılmış. Bilmem kaç trilyon kez ona şans tanıdığım için pişmanım diyor. Bilemeyeceğim. Merhaba. Seni bu kadar geç keşfettiğim için pişmanım. Buradayız yavrum, buradayız. Hayatımı hep mücadele ettiğim için pişmanım. Günlerim bu sebeple hiç istemediğim gibi geçiyor. Böyle de devam ediyor. Değiştirmek senin elinde. Eve gelince iş ve sürekli bir şeyler düşündüğüm için pişmanım. Yatsı var değil mi diyor. Bilemeyeceğim. Bazen içimdeki insan sevgisine pişmanım. Evet ya. Şimdi pişmanım diyeceğim. Tepemde dikiliyor. Hadi yazsana, niye pişmansın diyor Arif. Ben pişman falan değilim, çok mutluyum. İbrahim abi yollamış ya. Yenge başında bekliyormuş. Hadi yazsana pişmanlıkla ilgili, yazsana. Ay kurbanırım ya. Siz hakikaten söylüyorum. Acayip tatlı bir çiftsiniz ya. Bayılıyorum vallahi söylüyorum. Darısı başımıza. Ne diyelim. Bu kadar mesaj yeterli mi, kurban olduğum? Var mı görmediğimiz, gözden kaçan? Mümkün olduğu kadar okumaya çalıştık. Zaten bugün günün konusunu sevmedi herhalde dinleyenler.

0: Sanırım şu an trafikte olan eşim başta olmak üzere tüm yol kahramanları pişmandır. Trafikteyiz abi. Eyvallah kardeşim, İstanbul'dan selamlar. Tamam, teşekkürler. Vay bebek sahili. Kurban oldum. Bir sürü reklam arasına vermene rağmen seni dinlemekten vazgeçemediğime pişmanım abi. Yavrum ne yapalım, o da bizim ekmek teknemiz yani. Oradan para kazanıyoruz. Bin bir emek verip almış olduğum kiloları sabır ile vererek ve sonrasında sağlıklı bir şekilde sağlığım yaşamamı devam ettiren yine gelen kilolara pişman. Sonradan kilo almışsın, ona pişman. Eyvallah kurban olduğum. Yapmasaydım iyiydi dediklerim var ama yalan yok diyor. Pişmanım da diyemem. Eyvallah Burçin, güzelmiş. Çok pişmanım. Dost sandığım, güvendiğim insanların arkamdan kuyumu kazdılar ve onları Allah'a havale ediyorum demiş. Eyvallah. Canım kardeşim, evet bu kadar yeterli olmuş. Olsun, günün konusunu kapattık. Çünkü memlekette olup bitenler malum, haberler haberler haberler. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, ben Afyon'dan Ali. Kralsın abi. Kralsın abi.
2: Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım, sevgiler.
3: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma. Bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arif'cim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim, şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
5: Taksici, senin de moral buluyoruz. Anla bizi ne olur. Anla bizi ne olur.
6: Abi sabahtan beri seni stalklıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven, Arif Güven. Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Vallahi seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
7: Arif Güven Showtime.

0: Özgüven Showtime.
1: Buradayız. Teşekkürler bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu kadar mesaj yeterli. Şimdi haberler, haberler, haberler. Buyurunuz. Kına gecesinde damada yumurta, un, yağ ve sirkeli su döktüler. Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkandım demiş ya. Bu adetler, enteresan enteresan adetler. Geride bıraktığımız günlerde hatta günün konusu yapmıştık. Amasya'da evlenen bir adam kına gecesi eğlencesinde önde arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında un dökülen başından aşağı sirke ve zeytinyağı, aynı zamanda ayçiçek yağı. Yavrum, bunun kilosunun ne kadar olduğundan haberiniz yok herhalde. Zeytinyağını nereye döküyorsunuz ya? Arkadaş grubunda bulunan hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen. Bir ömür boyu mutluluklar kardeşlere. Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patladı diyor. Yumurta sağmağıyla başlayan saldırı daha sonrasında un ve sirkeyle devam etti. Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlandırılmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçek yağının kokusu çok zor çıkıyor demiş. Abi kim kimi, hakikaten söyleyeyim, zeytinyağı nasıl dökülür ya? Kurban oldum. Dur bir şuna bakalım ya. Hamile erkek emojisi onaylanmış yavrum. Hakikaten diyorum, WhatsApp'ta falan böyle bir şey olacak mı ya? 2016 yılından beri var olan hamile kadın emojisine hamile erkek ile hamile kişi emojileri ekleniyor. UNECA'da konsorsiyum iki yeni emojiyi 14.0 sürümü için resmen onaylamış. Allah Allah. Onaylanan emojiler arasında hamile erkek ve herhangi bir cinsiyetiyle tanımlanmayan hamile kişi emojisi de bulunuyor. Allah Allah. Bu nedir ya? Ne saçma şeyler bunlar? Hakikaten söylüyorum ya. Daha çok burada şimdi hani fotoğraf da var. Hamile erkek emojisi değil de daha çok hani dördüncü dürümü yememeliydim emojisine benziyor. Yani göbek çıkmış abi. Biz bunu hamile değil abi, göbekli abi diye kullanırız. Ya benim emojimi yapmışlar, öyle söyleyeyim yani. Tabii canım. Bu hamile falan değil abi. Konuyu saptırmayın. Adam çok yemiş, hazımsızlık yapmış. Soda isteme emojisi olsun bu yani. Buyurun. Kılıçdaroğlu düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman havuza düştü. Dediğimiz gibi havuz medyası dedikleri bu herhalde. Şimdi bunu bazı kanallar haberde yapabilir hani. Kılıçdaroğlu görevini icra eden kameramanı iterek havuza attı falan gibi. Yapar mı yapar? Havuza düşmüş. Havuz medyası. Başka ne oluyor? Şuna bir bakalım ya. Bu çok enteresan. Vallahi söylüyorum. Çocuklarının velayetini silikon meme ameliyatı karşılığında eski eşine vermiş. Allah Allah diyorsun ya. İki çocuğunun velayetini boşandığı eşinde olduğunu ifade eden üç çocuk sahibi Özlem Can, kendisine ev alınması vaadiyle kandırılarak üçüncü çocuğun da velayetini kaybettiğini açıkladı. Programa en küçük çocuğun velayetini alabilmek için başvuran Özlem Can'ın neden üç çocuğundan sadece birini istediği merak edilmiş. Konuya sunucu Fulya Özçelik açıklık getirmiş. Öztürk, Özlem Can'ın meme silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını, yavrum delirdiniz mi siz ya, vallahi söylüyorum ya. Ve bu yüzden iki çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını söyledi. Özlem Can ise Öztürk'ün bu sözlerine evet doğru demiş yani. Silikon meme ameliyatı karşılığında iki çocuğunu babasına vermiş. Allah Allah. Dudaklara da silikon yaptıraydın ablacığım, onu da vereydin. Her silikona bir çocuk demek ki yani. Vallahi böyle takas olur mu ya gençlik? Allah akıl fikir versin. Gerçekten söylüyorum ya. Benim aklım, beynim duruyor abi. Bu ne saçma sapan bir şeydir ya. Oy oy şey. Birazdan malumunuz şöyle bir FPS yapacağız. İnşallah güzel şeyler vardır. Yazıyor yazıyor haberleri gelecek. Sonrasında bulursak böyle bir helal olsun. İnsanlık ölmemiş haberiyle artık final, artık veda.
2: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
0: Arif Güven, Showtime.
3: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
0: Arif abim hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
4: Arif abi ben de buradayım. Kerem de burada.
5: Aranıyorsun Arif Güven aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
6: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
7: Arif Güven Showtime.
8: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
9: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Ay inan öyle kurban olduklarım, şöyle bir epeş yaptık, haberler. Memlekette ne oluyor diye bitiyor, şöyle bir bakalım. Aracın lastiğini değiştiren muhasebeci hayatının şokunu yaşadı. Ne olmuş kardeşim, bakalım diyelim. İstanbul Başakşehir'de iki hırsız bankadan para çeken muhasebeciye ait aracın önce lastiklerini kesti. Daha sonra muhasebeci lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada içerisinde 270 bin TL olan çantayı çalarak kaçtı. Yavrum arabanda 270 bin TL var, kurban olduğum ya. Geçelim abi, hakikaten diyorum. Lastiği değiştiren muhasebeci çantasının olmadığını fark edince neye uğradığını şaşırdı. Panikle araçtan inerek çevreden yardım isteyen muhasebeci polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu nedir? İşkence yaptı, serbest kaldı. Ne oldu, tutuklayabildiniz mi dedi. Buyurun. Yine iğrenç bir hikaye. Aydın'ın Söke ilçesinde kocası U.K.'nin darp ederek saçlarını yolduğu 22 yaşındaki Özlem K. şikayetçi oldu. Gözaltına alınan koca U.K. savcılıkta serbest bırakıldı. Özlem K. hamileyken de eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Şikayetçi oldum, serbest kaldı demiş. Önceki gün dayak sonrası ailesine sığındığını söyleyen Özlem K. savcılığa gidip şikayetçi oldum. Tüm yaşadıklarımı anlattım. Gözaltına aldılar. Ardından serbest bıraktılar. Beni aradı. Senin çocuklarını istemiyorum dedi. Bu çocuklara bakamam. Gel çocuklarını al dedi. Ardından engelledim. Annemi aramış. Hepinizi öldüreceğim demiş. Bizi tehdit etti ara başlık ve adam da şey söylemiş. Ne oldu demiş. Hani ne yapabileceksiniz ki bana? Demedi ve hakikaten de bir şey olmamış yani. Oy oy. Ceza verilmiyor. Kadınlarımız maalesef bazen güçlü duramıyor. Ne olacak bu işler abi? Hakikaten söylemiyor. Bir insan bir insanın canını böylesine yakabiliyorsa bu arkadaş yine yapar. Gerekçe çünkü merhamet yok abi, anlatabiliyor muyum? 22 yaşında 7 yıllık evli 3 çocuk sahibi. Demek ki 15 yaşında evlenmişsin abi. Bir de 15 yaşından beri, ilk günden beri şiddet gördüğünü söylüyorsun. Yani ne diyeyim? Hakikaten söyleyeyim. Yani böyle durumlarda ailelere şunu sormak lazım. Ya kızınızın hiç mi kıymeti yok bir arkadaş? Yani 15 yaşında evlendirmişsin, 15 yaşından beri şiddet görüyor. Bu adam müsveddesi de hani ne oldu demiş ya, şikayetçi oldunuz da ne oldu yani, bir şey yapabildiler mi? Yapmışlar mı? Hayır. Ne olacak o zaman? Ya bu kadın bunu öldürüp bu kadını öldürüp abi hapse düşecek. Ya, çok sıkılıyorum ya. Geçelim daha böyle umut verici haberler. Ya bak, bir ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu. Hop diyorsun, seçimler geliyor. Tabii canım. Evet abi. Geride bıraktığımız günlerde konuştuk. Artık tecrübeli bir Türkiye vatandaşı olarak tabii ki biliyoruz, anlıyoruz ki böyle haberler çıktığı zaman diyoruz ooo seçimler geliyor. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde Hacı Bayram ile Çokrez mevkii arasında 150 hektar alanda altın, gümüş ve uranyum rezervi bulunmuş. Haydi diyorsun ya. İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ve Çerkezli bölgesinde yaptığı laboratuvar araştırmasında 150 hektarlık alanda altın, gümüş ve rezervi bulunduğunu söylüyor. Diyorsun altın, gümüş, uranyum rezervi. Yetmez kurban oldum, yetmez. Daha böyle hani seçim öncesi daha başka haberler bekliyoruz. Doğalgaz bulunsun. Aha da buradan petrol fışkırıyor, haberleri çıksın yani. Vallahi ne diyeceğim mi bilemiyorum gençlik. Polisi görünce şaşırdı. Hep birlikte şöyle bir Adana'ya gidelim. Adana'da 17'si hırsızlık, 26 ayrı suçu kaydıyla 19 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 23 yaşında. 26 suç kaydı. Ulan adamın suç kaydı. Tövbe yarabbim. Ulan dedim, özür dilerim sevgili dinleyenler. Sinirleniyorum ya. Adamın suç kaydı yaşından büyük abi yani. Adana'da 17 hırsızlık, 26 ayrı suç kaydıyla 19 yıl 5 ay hapis cezasına aranan 23 yaşındaki Doğan Akipa saklandığı evde öğle saatlerinde polisi karşısında görünce hep demiş şafak vakti geliyordunuz, operasyon saati geçmedi mi diye sormuş. Yani adam artık sistemi biliyor, anlatabiliyor muyum? Biz de şaşırtmışız arkadaşı. 17 hırsızlık, 3 kasten yaralama, 2 uyuşturucu madde bulundurmanın yanı sıra yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma ve görevini yaptırmama gibi suçlardan hakkında 26 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki diye haber gidiyor. Geçelim. Geçelim kurban olduğum. Buyurun. Bunlar abi birbirlerini yiyorlardı. Şimdi kanka olmuşlar ya. Kimden bahsediyorum? Amerikan başkanı biliyorsunuz. Donald Trump'dan bahsediyorum. Aynı zamanda şu Kuzey Kore'nin asabi lideri. Tabii canım adam abi felaket bir adam ya. Asabi. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Benim tezim bu abi. Bu adam bak, bu adamı kızdırmak için bu adamın kendisine ne bileyim aynada bakması yeterli. Yani benim de tövbe yarabbim ya. Benim de öyle saç tıraşım olsa ben de çok asabi olurum yani. Şimdi bunlar hakikaten söylüyorum yani birbirlerini yiyorlardı. Şimdi Trump'la kimin araları düzelmiş? Ve diyor ki bak şimdi açıklamaya bak, Trump kim ile diyor birbirimize aşık olduk. Ne diyorsun sen? Hani oğlum birbirinizi yiyordunuz lan. Ya şapşik, bomba mı atacaktın sen bana? Atar mıyım, utandırma deli. Bu hale gelmişler. Neyse. Geç yavrum. Var mı, helal olsun? Hı? Bakacağız. Peki o zaman. Gençlik, ayrılmayın. Çünkü artık birazdan final, birazdan veda.
2: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar? Çok merak ediyorum Arif.
3: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
4: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca, dedim Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
3: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
5: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Selam Arif Baba. Ben Gebze'den taksici Orhan. Seni 5-6 aydan beri takip ediyorum. Sessiz dinleyicinizim. Abi çok gülüyorum sana takside. Ama sana böyle harbi rahatsızım. Ben de rahatsızım sana karşı. Gülüyorum, müşteriler bana bakıp gülüyor. Senin hayatını merak ediyorum abi. Sen radyoya gelmeden önce ne yapıyorsun? Çıkınca ne yapıyorsun? Hayatını çok merak ediyorum abi. Yayın hayatında başarılar diliyorum.
1: Arif abi merhabalar. Seni dinlemek her zamanki gibi çok güzel. Seni ilk dinlediğimde müsait olmadığım bir ortamdaydım. Ve dedim ki bu ismi aklımda tutmam lazım. Nasıl tutacağım, nasıl tutacağım? Ve hafızam da hiç iyi değildir. Arif'i Galatasaraylı Arif'ten Güven'i de Ali Güven'le bir şarkıcı vardı abi. Biliyorsun, bilirsin sen. Ondan aklımda tuttum. O gün bugün dinliyorum abi.
2: Abi valla seni ilk dinlediğimde çok tuhaf bir radyo programı olduğunun farkına vardım ama böyle bir çılgın program olacağını hiç düşünemedim.
3: İlk dinlediğimde vay be ülkemizde bunlar oluyor muymuş dediğim olaylar, baktım gerçekten de oluyormuş be abi.
4: Arif Güven,

0: 选 Showtime。
1: Yes。Sevgili dinleyenler, malumunuz bugün de yüzlük kuruyuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Ne diyelim, öncelikle bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Amacımız her gün olduğu gibi bugün de belliydi. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırtabilmekti. Ama bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Tabii ki de sonuna kadar affola. Sağ olun, var olun, katılım gösteren bütün dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Programla ilgili bir haber gelirse, onunla ilgili abi bak böyle bir haber var diyorlar ki bugünün helal olsun haberi, dediğimiz gibi Belçika'dan geldi. Belçika'dan Nevzat'ımız yolladı. Merhametli olmak da zor artık bu dünyada diye haberi böyle atmışlar başlığını. Hikaye nedir? Hikaye şöyle, bir bakalım. Gönül Güler evinde ve bahçesinde 80 kedi ve 2 köpeğe bakıyor. Emekli maaşını onlara harcıyor, yetmezse kredi çekiyor. Sokağa bırakamıyorum çünkü zehirliyorlar. Nedir hikaye? Gönül ablamız 52 yaşında. Antalya'da yaşayan bir hayvansever. Bahçesinde 80 tane kedi, 2 tane de köpeğe bakıyor. Kimini sokakta bulup bakımını üstleniyor. Kimisi de koliyle kapısına bırakıyorlarmış kadıncağızın. Emekli maaşının neredeyse tamamını onlar için harcıyor. Hiçbir kurum ya da kuruluş ya da kişilerden yardım almadığını da belirtiyor. Yardım bir yana, beslediği kediler yüzünden mahalleden sürekli tehdit aldığını da söylüyor. Da şimdi kurban oldum, ben de çok severim de yani 80 kedi çok böyle abartı değil midir ya? Ha? Yani 80 tane kedinin olduğu bir bahçede komşular elbette rahatsız olur diye düşünüyorum ben de. Velhasıl çocukluğundan beri hayvanlarla büyüdüğünü ve onları sevdiğini aktaran Güler aynen böyle demiş bakalım. Diyor ki son 12 yıldır yoğun şekilde canlara bakıyorum. Birilerinin onlara sahip çıkması gerekiyordu. Sokakta bulduğum 60'a yakın kediyi tedavi ettirip yuvalandırdım. Bak işte burası çok güzel abi. 60'a yakın kediyi tedavi ettirip aynı zamanda sahiplendirmiş. Ne güzel. 3 yıl 5 yıl sonra bahanelerle ve hamile bir şekilde geri getirdiler. Al buyur. Bir de şey diyorlar ya, çok tüy döküyor bu yavrum, ne yapsın kedicik, ne yapsın köpekçik, ya jöle mi sürelim dökülmesin. 3 yıl 5 yıl sonra bahanelerle ve hamile bir şekilde geri getirdiler. Dolayısıyla onların yavruları da bende kaldı. Daha çok bir insanların merhametsizliği beni onlara itiyor diyor ablamız. Uzun uzun da anlatmış derdini. Valla ne diyeyim, helal olsun. Kedilere zehirli et attılar. Ara başlıkta bu. Zehirlemeye çalışmışlar. Kurban oldum, ben yoruldum ya. Bugün hakikaten söylüyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum ama biz artık yavaş yavaş böyle bir müsaade mi isteyelim? Ne yapalım? Kral dağılma zamanı geldi. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Nevzat'ım, kurban oldum. Bugün daha mı çabuk geçti ya? Ne ara dağılma zamanı geldi? Güle güle o zaman. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Hollanda, Esin. Hep söylüyoruz dostlar, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, malumunuz bir tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca mümkün olduğu kadar burada sizleri misafir etmeye

çalışıyoruz ama artık tabelanın güle güle kısmını görüyorsunuz. Yani bizden bu kadar demenin tam zamanı. Velhasıl keyif alan dostları, yarın yeniden burada misafir etmek istiyoruz. O saate kadar canım kardeşim, hadi hoşça kalın, hadi kendinize iyi bakın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de. Sümer Işık, bana
0: ışık. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 el

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 er

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Ezel'le yaptık. Bana Ne Bu Sevdalardan isimli çalışmasını seslendirdi. Ardındansa Sibel Can ve Epio karşılıyor şimdi bizi. Kıyamam, radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Müziğin güçlü seslerinden biri Derya Uluğ radyonuzdaydı. Yakın süreçte bizlerle paylaştığı en yeni hit şarkılarından biri Şımarık'la dinledik sanatçıyı. Hemen sonrasında biraz yakın geçmişe yolculuk yapalım. Edis burada Martılar isimli şarkısını seslendiriyor.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Kontinental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin başarılı ismi Yalın'dan dinledik. Akşamüstü isimli şarkısıyla özellikle son dönemde sıkça listelerimizde yer bulan isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz kendisi için. Hemen ardından Sandünsal'la devam ediyoruz. Daha iyi isimli şarkısını seslendiriyor o da. Yalan.

Kıbrıs'ı sevilen ses Buray kulaklarınıza ulaştı. Katsana Bana isimli şarkısıyla birlikte radyonuzda günümüzü de oldukça keyifli hale getirdi. Hemen sonrasında ise Bengü burada şimdi Feveran isimli şarkısını seslendiriyor sizler için.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin sevilen ismi Berkay'dan dinledik. Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Son günlerde de sıkça listelerimizde yer verdiğimizi söyleyebiliriz bu özel şarkısına. Berkay'ı uğurlarken ise şimdi Demet Akalın'a merhaba diyeceğiz. Düzenlemesi Emrah Karaduman imzası taşıyan hit şarkısı İntikam'la radyonuzda sizler.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Soner Sarıkabadayı Seviyor Muyuz isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen ardındansa Gökhan Türkmen burada olacak. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma şimdi. Açık Adres.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Kulaklarınızdaydı Gelme Üstüme isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ardı ardına radyonuzda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve bir diğer konuğumuz Minik Serçe Sezen Aksu oluyor şimdi. Sen Ağla isimli çalışması radyonuzda sizlerle.

Günümüzü renklendiren şarkılardan biriydi. Mert Demir'den dinlediğimiz bu özel çalışma Delisin. Radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise Cem Belevi burada Ne Zaman isimli şarkısını seslendiriyor.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Pop müziğin başarılı ismi Gülşen'i dinledik. Biraz da bize nostaljik anlar yaşattığını söyleyebiliriz. Sarışınım isimli çalışmasıyla harika anlar yaşattı bizlere. Ve onun hemen sonrasında yeniden Melike Şahin'le birlikte günümüze dönüyoruz. Şimdi Diva Yorgun isimli şarkısını seslendiriyor da sizler için.

Berksan ve Hande Yener ikilisinden dinledik. Günü hareketlendiren ve enerjik hale getiren şarkılardan bir tanesiydi. Haberi Var mı isimli düetleri radyonuzda sizlerle buluştu ikilinin. Hemen sonrasında Sefo ile devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Yine Seni Severdim.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Salman Tin ve Kenan Doğulu ortaklığından dinledik. Durup Dururken isimli çalışmaları radyonuzda günümüze keyif katanlardan biri oldu. Ritmimizi bozmuyor ve Sıla'nın güçlü sesine kulak veriyoruz şimdi. Afitap isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle sanatçı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Simge ve Mişmiş isimli şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Gripin'den Ebruli isimli şarkılarını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Haftayı ortalayıp çarşambaya ulaştık. Güzel bir çarşamba günü olsun diye bugün de hayatın ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rania, mikrofon başındayım. Çarşambanın tadını çıkartmak isteyenler için yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Bugün yine günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Önümüzde dopdolu bir iki saat var. Yine hem gündemden uzaklaşacağız ama aynı zamanda hem de haberdar olacağız. Bugünün güzel haberleriyle çarşambanın tadını birlikte çıkartacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rana, mikrofonumun başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Günü birlikte paylaşalım.

büyük bir ihtimalle güne bir fincan kahveyle başlayanların sayısı oldukça fazla. Kimi güne evde hazırladığı kahveyle başlarken, kimi de kendine gelmek, daha enerjik hissetmek için ilk iş olarak kahveye yöneliyor. Evden çıktıktan sonra işe gitmeden önce bir kahvesini alıyor, öyle gidiyor. Ama uzmanlara göre kahvenin etkisinden en iyi şekilde yararlanmak için uyandığınız anda kahve içmek gerekmiyor. Peki kahveyi içmenin en doğru saati hangisi? Tabii uzmanlara göre herkes için geçerli tek bir saat dilimi yok. Bu yaşa göre, metabolizmaya göre, kafein tüketme alışkanlığınıza göre, ki oldukça önemli, vücudun ihtiyacına göre de değişebiliyor. Siz yine de uyandıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar kahve içmemeye bakın. Çünkü vücut zaten uyandıktan sonra doğal olarak kendini uyandırma halinde olduğu için kahveye ihtiyaç duymuyor. Yaş ilerledikçe kahve saati değişebilse de, biyolojik saatle birlikte kahve içme isteğinizin saati değişse de, siz yine gece geç saatlerde kahve içmemeye bakın. Öğleden sonra akşam içilen bazı kahvelerin gece uykuya dalmayı zorlaştırdığını söylüyorlar. Aç karnına kahve içmek de mide hassasiyetine sahip kişilerde olumsuz etkiler yaratabilir diyorlar. Bu yüzden dedikleri gibi tek bir saat yok kahve içmenin, ama uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde de kahve içmeye gerek yok. Akşam üstünde de kahve içmek gece uykusuz bıraktığı için en iyi saat dilimi uyandıktan bir saat sonra, gece yatmadan 8 saat önce bırakmak gerekiyor. Bu arada için kahvenizi demişler. Siz içine şeker atmayın. Biz tatlandırıyoruz güne en sevdiğiniz şarkılarla. Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Şimdi bugün çarşamba, günlerden hafta sonuna daha var, haftanın ortasındayız ama hafta sonu için, tatilde olduğunuz zamanlar için planınız eğer geç uyanmak, geç kahvaltı yapmaksa uzmanlar vücudumuzun biyolojik saatini şaşırtmamamız gerektiğini söylüyorlar. İşte hafta sonu edindiğimiz ya da tatillerde edindiğimiz bu geç uyanma, geç kahvaltı yapma alışkanlığının metabolik jet lag olarak adlandırılan bir duruma sebebiyet verebileceğini söylüyorlar. Yani biyolojik saat şaşırıyor. Nasıl ki uzun yolculuklarda gittiğiniz yerde, yaşadığınız yerden farklı bir şekilde yaşadığınızda vücut jet lag yaşıyor. Aynı şekilde hafta sonlarında da ya da tatil zamanlarında da geç uyandığınızda, geç kahvaltı yaptığınızda, yani her günkü rutininizden birkaç gün çıktığınızda biyolojik olarak metabolik jet lag yaşıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu yüzden gece geç saatlerde yemek yemeyin, kahvaltıyı geç saate bırakmayın. Yani rutininizin dışına hafta sonu da olsa, tatil de olsa çıkmayın diyorlar. Küçük bir tavsiye.
1: Radyo Ses. Radyo.

Eylül'ün 9'u güzel bir takvim, güzel bir tarih aslında. Mesela bugün evlenmek isteyenler, bugün dünyaya getireceğiniz bebekler için güzel bir tarih. 9-9-2026. Peki, belki onlar için dünyaya geldiği tarih çok da önemli olmayacak ama sizin için önemliyse bu 9-9 tarihini büyük bir ihtimalle kaçırmadınız. Yaşınız kaç olursa olsun, böyle ufak tefek detayları da yazmayı ihmal etmeyin çünkü yazmak gerçekten iyileştiriyor. Bazen duygusal olaylar hakkında yazı yazmanın odaklanma açısından oldukça etkili olduğunu söylüyorlar. Yaşla ilgisi yok aslında. Dediğim gibi hangi yaşta olursanız olun, aklınıza gelenleri, içinizde kalanları, dert edindiklerinizi yazın bir kenara. Bir anı defteri, bir not defteri, bir günlük tutun diyorlar. Yazmanın iyileştirdiğini pek çok kez konuştuk. Bir kez daha hatırlatmak istedim. Düzenli bir yazma pratiğinin hem psikolojik hem de fiziksel oldukça fazla etkisi var. Yani artık yapay zeka, dijital dünya derken yazmayı unutuyoruz. Siz yine de defteri kalemi unutmayın. Aklınıza gelenleri, söylemek istediklerinizi yazın bir kenara, yazın bir kağıda. Resim çizin. Kendinize daha hızlı geldiğinizi, kendinizi daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz. Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç ellerin

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Son yıllarda insanoğlu beynini çok kullanmadığı için, ciddi söylüyorum, gerçekten zihnimizi çok kullanmıyoruz, yormuyoruz, eskisi gibi değil. Çok fazla çalıştırmadığımız için kafayı çok erken yaş almaya başlıyor, zihin yaşlanıyor. Yani erkenden unutmaya başlıyoruz bazı şeyleri. Kafayı çalıştırmadığımız için işleyen demir pas tutmaz diye boşa dememişler. Bu yüzden zihninizi sürekli işleteceksiniz. Amerika'da 12 binden fazla kişinin yaklaşık 25 yıl izlendiği bir araştırmada orta yaşlarda alınan bu önlemlerin demans riskini büyük ölçüde azalttığını ortaya çıkartmışlar. Tansiyonu, kan şekerini kontrol altında tutan, sigaradan uzak duran kişilerin demans olmadan geçirdiği sürenin 13 yıl daha uzadığını söylüyorlar. Özellikle 45 ila 65 yaş arasındaki yaşam alışkanlıkları beyin sağlığı açısından oldukça kritik. Yani yaşınız 45'i geçtikten sonra kendinize daha özen göstereceksiniz, daha fazla dikkat edeceksiniz ki daha geç yaşlanalım. Ha, kaçınılmaz yaşlanmak. Eninde sonunda yaş alacağız tabii ki. Ama siz daha genç kalmak istiyorsanız zihninizi dinç tutmaya bakın.
1: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Gamsızla dinledik Bora Duran'ı. Gamsız olmak lazım birazcık. Her şeyi kafaya takmamak lazım. Gamsız insanların daha uzun yaşadığı kanıtlandı biliyorsunuz. Peki gamsız olmak için, günü keyiflendirmek için ne yapacağız? Tabii ki sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Zira şarkı söylemenin yadsınamaz bir pozitif etkisi var. Eğer sevdiğiniz şarkıya eşlik etmeyi tercih ediyorsanız, hele ki o sevdiğiniz şarkıyı arabada söylemeyi tercih ediyorsanız, stresinizi kat be kat azalttığını söylüyorlar. Genelde trafikte geçirilen zamanın insanoğluna daha fazla stres yüklediği söylenir. Oysa ki benim için çok daha farklı. Ben araba kullanmayı sevdiğim için belki de daha fazla keyif alıyorum. Bu yüzden hem keyif aldığınız bir aktiviteyi yapıyorsunuz, hem de aynı zamanda sevdiğiniz şarkıya eşlik ediyorsunuz. Bu yüzden radyonuz hep açık olsun. Sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun. Siz de o sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeyi ihmal etmeyin. Bu kez Zerrin Özer'e eşlik edeceğiz. Geceler.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Bugün biraz daha beyin sağlığından bahsediyoruz. İhtiyacımız var bundan bahsetmeye, daha fazla dikkat etmeye ihtiyacımız var. Çünkü çok önemsemiyoruz. Vücut sağlığı belki sinyalleri daha erken veriyor ama beyin sağlığı daha geç veriyor. İşte geç kalmadan zihniniz de sağlıklı kalsın istiyorsanız uykunuza dikkat edeceksiniz. Uzun süren uyku sorunlarının bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı riskiyle ilişkili olabileceğini söylüyor uzmanlar. Özellikle gece sık uyanıyorsanız, özellikle yüksek sesli horlama varsa, sabah dinlenmeden uyanıyorsanız bu tarz uyku problemlerinin zamanla Alzheimer'la bağdaştırılabileceğini söylüyorlar. Ha tabii hepsi aynı kapıya çıkmıyor ama siz önlem almakta geç kalmayın diye bu tarz problemleriniz varsa mutlaka bu konuyla alakalı bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin diyelim. Bugün de umarım sağlıklı uyanmışsınızdır, uykunuzu almışsınızdır. Enerjiniz yerinde, moraliniz yüksek, gününüz pozitif olsun diye radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo Ses. Radyo Ses.

Şimdi yavaş yavaş tatil sezonunun sonuna geliyoruz. Aslında bu haberi yaz başında vermem lazımdı ama neyse. Şimdiden hatırlatayım, sadece yazın tatile gitmiyoruz. Kışın da tatile gidiyoruz. Eğer tatile gittiğiniz yerden ayrılırken bavulunuzu kontrol etmediyseniz en çok unutulan 6 eşyadan bahsedeceğim size. Seyahat severler, mutlaka sık sık seyahate çıkanlar bavulunu çıkmadan kontrol ederler. Ama siz seyahat konusunda tecrübesizseniz büyük bir ihtimalle telefonunuzun şarj cihazını belki de prizde unutacaksınız. Balkonda, terasta kurumaya bırakılan mayoların fazlasıyla unutulduğunu söylüyorlar. Özellikle banyoda kişisel bakım hijyen ürünleri unutuluyormuş. Bazen çıkarttığınız kolyeler, yüzükler bornoz ceplerinde kalıyormuş. Bazı misafirler de böyle kasaya koydukları pasaportları, cüzdanları almadan çıkıyorlarmış. Yok canım, o kadarını da kontrol ederiz artık da. Otel personellerini en çok şaşırtan unutulan eşyaların başında protez dişler de geliyormuş. Onu da unutmazsınız artık diyeceğim ama. O unutuluyor işte. Yani hafızanızı bu yüzden güçlendirin diyorum, unutmamak için. İlerleyen yaşlarda protez dişleri otel odasında unutmamak için şimdiden hafızayı kuvvetlendirin. Şaka bir yana, tatil dönüşlerinde otel odanızı şöyle bir dört gözle kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Radyo Ses.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren vegan.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Halı yıkamada önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Eskiden de böyle otururduk arkadaşlarla, eşle dostla sohbet ederdik. Daha fazla konuşurduk aslında eskiden. Şimdi yapay zeka ile sohbet ediyoruz. Dertlerimizi ona anlatıyoruz. Diyorlar ki travmalarını bana boca etme. Yani kimse eskiden travma bocası vesaireden endişelenmiyordu. Oturuyorduk, ben ona anlatıyordum derdimi, o bana anlatıyordu. Hepimiz rahatlıyorduk. Adeta bir psikolog gibi birbirimize tavsiyeler bile veriyorduk eski zamanlarda. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla karşılaşıyorum şu travma boca etme mevzusundan. Ama işte dertleşmek, karşımızdakini duygusal olarak ezmek anlamına da gelmesin. O ince çizgiyi biraz daha dikkatlice tutmak gerekiyor diyor uzmanlar. Siz dertleşirken kendi travmalarınızı karşı tarafa yüklemeyin diyorlar. Yok canım, benim karşı tarafa yüklediğim şey travmalar değil. En fazla arkadaşımla, dostumla sohbet etmiş oluyorum. Derdimi paylaşmış oluyorum. Siz yine öyle düşünün. Siz yine şu sosyal medyadaki dayatmalardan biraz uzak durun ki arkadaşınız, eşiniz, dostunuz yanı başınızda olsun. Yeri geldiği zaman siz de onun yanında.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Dünya son yıllarda El Niño olayları yüzünden endişeli. Pasifik Okyanusu'nda başlayan ve küresel hava dolaşımını etkileyebilen El Niño yeniden güçlenmeye başlamış. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki aylarda en güçlü seviyeye ulaşması ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar ve 2027'ye kadar devam edebileceğini söylüyorlar etkilerini. Peki tahminlere göre yıl sona doğru zirve yapması beklenen El Niño hava olaylarının bizde ne gibi etkileri olacak? Şöyle bir incelemişler. Aslında dünya genelinden daha fazla etkilenme olasılığımız düşük. Çünkü her bölgede farklı şekilde ortaya çıkıyor El Niño hava olayları. Evet, son yılların en sıcak yazını yaşadığımızı söylüyorlar. Fakat dünyanın tamamı için aynı hava senaryosunu söylemek mümkün değil diyor Dünya Meteoroloji Örgütü. Evet, etkilerini hissedeceğiz. Özellikle Akdeniz havzasında sıcak hava dalgasının daha sık görülmesi konusunda uzmanlar değerlendirmelerde bulunuyorlar. Fakat şimdiden küresel ölçekte etkilenen o büyük hava olaylarından bizim de aynı etkiyi görmeyeceğimizi söylüyorlar. Bu da günün güzel haberi olsun. El Niño dünyayı alarma geçirse de farklı bölgelerde daha yoğun etkileri olacakmış. Bizim buralara kadar o yoğun etkilerin ulaşmaması ihtimalini söylemişler. Hatırlatmış olayım ben de El Niño olaylarında acaba biz de neler göreceğiz diye kaygı duyanlara kaygınız yersiz demiş. Meteoroloji Örgütü haberiniz olsun. Radyo Ses. Radyo.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Sizi bilmem ama yılın en güzel zamanlarında olduğumuzu düşünüyorum. Yani neden? Hava sıcaklıkları sebebiyle böyle düşünüyorum. Yazın o çok sıcak, terleten günlerini geride bıraktık. Evet, sıcaklıklar yine mevsim normallerinin bir tık üzerinde devam edecek. Biraz önce El Niño olaylarından da bahsettik zaten ama hani bizim buralara çok fazla uğramıyor. Böyle ucundan kıyısından hissediyoruz şimdilik. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda da yaşamayız öyle aşırı hava olaylarını. Yurt genelinde hava sıcaklıkları gündüz biraz terletecek seviyelerde ama gece de hafif üşütecek seviyelerde olacakmış. Böyle yavaş yavaş ayaklarımız üşümeye, akşam hafif böyle kısa çoraplar giymeye başladık herhalde. Eskiden yazlar öyleydi, bilmiyorum hatırlar mısınız? Şu sıralar 80'ler fotoğraflarını çok fazla paylaşıyorlar. Yapay zekayla herkes 80'lere ışınlanıyor. 80'lerde ben çocuktum. Yani kendi fotoğrafımı paylaşmak istersem 80'lerden çocukluk fotoğrafımı paylaşacağım zaten ama o yıllarda en çok aklımda kalan şey sabah çok erken saatlerde ya da geceliğin, akşamleyin dışarıda olduğumuzda hep sırtımızda bir hırka vardı. Annem yanımızda hep bir hırka taşırdı. Akşam üşütme çocuğum diye. İşte o zamanlar gibi hissettiriyor bu havalar bana. Mevsimin en güzel zamanları havalar akşamları üşütmeye başladı. Haberiniz olsun. Yanınızda böyle küçük ince bir mont ya da ince bir hırka bulundurmayı ihmal etmeyin diyelim. Radyo Ses. Radyo.

0: Haftanın ortasında bu çarşamba gününde hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Her zaman olduğu gibi güzel bir iki saati geride bıraktık. Ama merak etmeyin, güzel şeyler de devam ediyor. Güzel şeylerin de tadını birlikte çıkartabiliyoruz. Yarın yine işte o güzel şeyleri paylaşalım diye ben Rana burada olacağım. Yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Uzun lafın kısası, bugünlük biz ayrılan vakti tamamladık. Gününüz güzel geçsin diye radyonuz açık olsun. Yarın yine görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi

0: Nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 el

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: saatlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: yaşadı.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Ay ışığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.